0: achenun suno urari beye.
1: Ye
0: to de biye beche nansu onwe wuda denna.
1: Hey, Rati.
0: Obeye mana ye ye.
1: Yeah,

Abi sen beni sukra. Abi sen beni sukra. Abi sen beni sukra. Ona ben sana bir vakam yok.